0: Kıpkırmızı kısımlar kısımda şeyler kalır. Dedi ki ay yine güzel ayet sılavaş konet sıkıydı gel kalır. Kızına ekliyor. Çıkmış kıydı, çıkmış kıydı görmüşüm tanmış. Salıya kıday. Ne bir Şimdi daha kesin olsa çıldık dedik. Sesini yıkayıp. Kona şiş kısık. Sesini yıkayıp da. Sesimizden alır. Laikmel. Ağırdı sürçtü. Kona iş aldı. Şiş kılık yıkayıp da. Başka bir sesini yıkayıp. Sılaaah diş kısık. Sılaaah yalağı çıldık dedik. Çıkamış gibi yiyor. Dağın gevşiği, kipin gevşiği, kuni kesilenle, kuranla uçsuz dedik. Şimdi bir malçı başlamaz. Ağız koktayız, zahayız. Ustaz, kalkıştı dedi ki, ayak işte uçsuz gibiyiz. Kıkkı. Ve kıçız, kıçı. Saçını ne kıyır? Ve ayda zahsiyiz. Ayşık. Kızı kendimiz. Kulalık istedimiz. Ayşık. Kılamış kutuz. Kınamış da zıda. Şöyle sıfını değil. Ayşık. Yayak istedimiz. Kısırsını değil. Ne lai dile ki kitap tamo asıl stepa başına pizzas. Ayşin kokunu ki şu an o kısım sünneti İslam'ın üstüne balımız kitabı. Kuanaz çiğfamsı da la. Bu
1: lai mi ki kutu akul. Ayet yeke valiş.
0: Ha. Ayet Kaç da sesini keşke valiyiz. Alkı.
1: Kapşırlığına
0: alıştı. Ayç manıç ayç. Ulan avustamız kısır kısın aldı. Şihliktimiz. Ayç da damlaç. Kil kumaç. Süt kısın aldı. Dikti de dikti. Dikti de dikti. Dikti de içmiş o. Maçmalat kapsı.
1: Nas oladın ki kutas. Ak kutas kestin maust. Oşur.
0: Sınırı. Peki de kutas maçın zaten. Ve vayh uçluk. Ak kutas kestin. Oşur sınırı. Klas. Nöşeyin kutas. Ve vayh uçluk. Dağız kikiş. Bakçı kikişi tını bağırsın.
1: Sizin kadar çok kimin çıkıyor. İşin kikiş.
0: Sen mağaz, bana çıkıyor. Dağışma bir şey.
1: Kıçın
0: açıp
2: de kalk. Yeniz
0: ulaşıyor. Kıçın açıp de kalk. Bir konukta bir kalk girdi, dinlediğimiz. Mesela komiseriyle olan kişi de Klapsikası ağlasın, triyaz. İkilçe ağlayış. Bakalım, bir tanesi başarılı bir şey geldi.

0: Tabakalı çıkıyor. Afiyet kumada. Bizim de kıtık kumalar afiyet. Hoş, şıkkıdık böyle. Ama da aksın alışkın, sıvayışta. Tihim kütelü zikert. Eğer şey kırım. Kırım Mikşat kırıkı. Vayuç. Çani hiç satmaz tabi. Zitimizler. Kana zitimizdesin sıkı. Ben kişi adam sıkı. Ama açılmadı ki işte. Bizim bir sıkı hatta. Dolunlar kokuş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar da şimdi çani gitmesin diye kıkır. Mağazın kilitlisi de kalkmazdı. İşlerdi ki akuy. Ağına kalkmış. Atakta tazayına pısız günleri çalışmış. Dönüş çıktı. Bakışıdı. İkimiz iş karşısı dikti.
1: Bu kuyruş mu?
2: Bu kuyruş mu?
1: Bu kuyruş dedik ki ne?
0: Çıktı diş kolar, kirlilerini aldı. Bakurdun adı çıktı üstüne. Çıktı kıta tutmuş tavasını da sıkışıydı. Çıktı kendine. Zermiş kıta kıta olursun. Kırkın aldı. Kıta tutmuş. Zermiş ağaç. Dağılmış ağaç. Lan gidişti su dağılardı. Gözünü çıkarttığını tutardı. Başı var ya, var ya, sorun ise kukası sağır. Bir iki tabi çıkıyor. Bir iki tabi saksı kuraş çıkar. Oynayın mıydı ki rakları? Taşıdığında iri şişti ben. Sıraydı şişti. Kalkın da etkiler. Bakın tımazı. Yükküne. Mürüz. Şimdi o Nasıl sen hiç gitti kullanıp. Hızla alışlarsın. Gitmeyiz acaba. Daha iki çalışmış. Lağırtlarımız kızarsın. İlk bir iki kısıtlamış kısıtlı. Şehirden de akıl. Tabi dişte tuttu. Sükürtünü lağırtlar. İki patın siz kıyıcı kısıtlı. Şehirden de balık kısıtlı. Bayağı kullanıyoruz, ne yaptı hiç sizlik var. Aykın çıkartı hiç altısın. Kızdan, kızdan kurasını yok. Katadı hiç altısın. Sizlik var. Altısın. Kulusa o var. Hatta altısın. Sizlik var. Şimdi eğitle çıkartı.
3: Hi.
4: And the sign up of the new Hulk video.
3: As I tell, as switch, switch stand I just look in. As I could ask, the knock smells.
5: 91.1 FM.
6: Hi. Hi. The three light house.
3: Why? Next, and I'm not me that guy that says that it's society. You must question it, get a lot of minutes. Scoops some time, I'm at the last stage to the hot. Society.
5: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 91.1 FM.
6: Why? Get you.
7: Alt, alles,
3: сүрцем томохоод жалайнаар толаахуа. Бүтлаад тос. Жисэстаа улаад нахлиуадын мүдаад. Лапачаад жидам сэлмачаад улаад. Нахлиуанаад үцаад толаад. Кесенине цаад. Алана хоомасалды кечене хид. Сэлайнаах тахчистуд та сэлмачтах. Асэлауа асэдалаад. Ахты нэхлэлхэй сална нахчгэлд. Улэйш дээнд тудлэлэуад ахуа. Лаламан идамдах. Дэдэхтэй ахунг. Лаламан идамдах. I know what to do. Asyik esok tu sana saya kita kita We should get this call for them to the absurd.

0: Ay, çıkmışma şaş. Ay.
1: Ellerine kimi de çıkartmak için. Ellerine kimi de çıkartmak için. Ellerine çıkartmak için. Tu maman çıksa kutak. Vatçı kunuş kaç. Vatçı kumar sütüm tıkak. Antu ayırtın da alas. As hotel house Thomas din kal khlaiki din kul
0: wahim
1: as tomahe tis no skas kek tit as das shit sas ait o te mas to kek bit khot sul kait as sa na wil tsit khos as shit na pa kmi tit tat ulat tit
0: Ikuch, kanush, yambish.
1: Wisha wisht. Wati isa matzki astuch. Is kleo ti itis as psitalainach. Dus ikuchtach. Watzai zai tom skokwim. Akuitao tach. Wach teknisit.
0: Akuish, yasish.
1: Yuch, tutawa ikuchtach. Ustach wachnichil ala inach sas pseito meneska kipil as aistau wako huas tisumskit as ikwim ksel stom skawim as aistau tuch sasatach Asai taun tau, tuch sasatuch sasikuim tau. Uistin huachnishit tukakibit. Huis chusminau. Inatim si asaiat. Ala tsaiat si asaiat utim tukwal. Ala... Dukta kemit ikhta khwaita kwa khwaita kam kamal shiitam tut Kinesit Dukta kebit Asaist ikhti kusit Uslish lish Kinesit Ast Akhonat Ast usipusit Pakunishiliatit Achsalt to kinesim Achta atlapam kis to kaititim to To komsiyal to kinesim tach kitlis Uchi tzikyat Aitom to tzuskalotat Tlasim Kawim Tselstom Tkim tzutaw Kem olak trus, omat stam, tapusetim, wakulahat, yostim ta was pusak sa ukukit, wista sa aitom ta, alas kat, alas ais is kimakimim, tukulahta ta huak. Mae'r chwecid ysys gysawn sy'n sy'n mynd sy'n sy'n sy'n gael sy'n wytch sy'n na byd. A sy'n lwgd